0: Gidişimize ağlayız canımın.
1: One 107.7, your town, your sound, your station, Triple Y.